Hit FM'de Mikko bilen zavqlanış vaqti. Reklama. Kunni tetiklik bilen boshlang. Mikko zo'r yangilik. Sevimli mevalar lazzatiga ega sharbatli ichimlik. Ilhomlantiruvchi ta'm. O'zingizga mosini tanlang va tatib ko'ring. Mikko har idishida quvonch. Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama.

0: Оксану Саркис.
1: Сендан judo bo'lsam-da, kech olmadim azizim.
2: Bugun ko'zlarimdan sevgim yolg'on emas hech. Kechmagan bo'lsang mendan so'z ochma judolikdan.
1: Bu nesrusinoat, kech olmadim azizim.
2: Nimasini ham aytay, bu sevgi sir emas hech. Taqdirga tan bermasdan tolmasman kurashishdan.
1: Taqdir ekan tan berdim, toleyimga bitmading.
2: Ishonaman, kun kelar, yulduzlar porlab ketar. Shunda taqdirning o'zi sevgimizga tan berar.
1: Yillar yuvdi ko'nglimni, sen yuvilib ketmading.
2: Mayli, seni ko'nglingni yil emas asr yuvsin. Yurakdagi sevgimni qudrati yuvilmasin.

Yuragimda ish ozorim sevgim, ko'ksimdagi ozorim sevgim, armonimsan shirin armonim, yoshlikdagi yodgorim sevgim. Bir vasliga yetolmaganim, qo'llaridan tutolmaganim, ko'ngil uzib ketolmaganim, yoshlikdagi

0: har qiz qo'xonlik. Senga doim tilayman sog'lik, amonlik. Ishonanga bitilsin yor qo'xonlik.
1: 98.

Hit FM'de Mikko bilen zavqlanış vaqti. Reklama. Kunni tetiklik bilan boshlang. Mikko, zo'r yangilik. Sevimli mevalar lazzatiga ega sharbatli ichimlik. Ilhomlantiruvchi ta'm. O'zingizga mosini tanlang va tatib ko'ring. Mikko, har idishida quvonch. Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama. O'zbekistonda soat 17.

ozorim sevgim, ko'ksimdagi ozorim sevgim, armonimsan shirin armonim, yoshlikdagi yodgorim sevgim, bir vasliga yetolmaganim, qo'llaridan tutolmaganim, ko'ngil uzib ketolmaganim, yoshlikdagi

Drive-Show. Dushan Badan Jumagacha. Soat 7'de. Azamat va Qunduzxon bilan. Tongni birga qarshi olamiz. FM 98'de.